0: Dinlerin kanal hashtag cara kidin den baş emi demjmere kidin bu arabın bu peşkeşkirna bultene keber freh yan uçan peşici serin uçeye mehen. Cegire parezgari Haseke Ahmet Hilali Ragahan da civide Ahmet Şer'u Mezlum Abdi de behsa ve kirna projeyen mezin jibu parezgah Haseke hatne kirin Vek ava kirna bendava serçeme Dicle o nüjen kirna vezga treni o santrala elektrik. Ligori Ageyen Kanal 8 dosya Xwendekar o mamosayen bernameya rayoberiya Xweser li Heleb û Efrînê di gotûbêjan de ye û tê çare ser kirin. Endamê fermandariya biryargeha navendiya hêzên parastina gel nepegê Murat Karaylan ragihand ku nêzîkî 27,000 endamên wan şehîd bûne.
1: Bu guhertina mazin bibe destek yek şeşe ilone de vake.
0: Berdefka Partiya Demê a Şegül Duğan Ragan jibo amadekariyen kongreya partiya wan se lijne hatine avakirin ogod de kongreya wan de guhertinin mezin devarin kirin.

Odinet. Teknologia. Teknologia është qëndim. Qëndim bjavin. Dënja e gjihani nuk e për teknologia e prajveç. Zhbëliwe, zer. Babet e gjele giren, kutë nuk e dha, zere, zer e këshuan aburin gringe në gjihani e gji. Zhbëliwe gji, froke vani. Bjave froke vani e gji. Dgjelwe gji, kargo. Kargo, au, embarin naf balë fërkhane e ndaj. Lëvere gji, alavu babetin gjithane. Eve, 5 bjaf, 5 kertë me behes kërëm. Disa në gjithë bëgjë, 6 kesati u alien siasi. Ewa gji, qëne, eve e u kesati u alien siasi në evin ku atë naf lista wa ndëm. Bo anani në pëqen gjithi. Au, bo babetin vize, babetin serdan kërnejnë. Eve e u. U babetin gemi vani e gji, keshti, gemien Irani, Taybet Amzan'ın ev gemiyen ku Çin'e olat indin helgirin çendiğin babetana. İran çent ala bu kelupeliyen cüdayet hindi ku etin erte derfe. Ev babetaj gemiyen İran et naf. Hatu çoyupkin et veri da avuşt kevne naf sızayın Amerika'da nahil. Biliyoruz ki Rağustan'dına repedana geçti ya havalaya zarayı. Efe babeti bankaya. Babetin bankayın vana ilgeli olat indi. De evi Disan kefte nafsı zayın Amerika'da u nahilet. Yani reke benadet. Ku banka İran'e kontakt ilgel banka diye dünyayı hebe dako havale adarayı hebe. 1600 kilometr sınuri Irak'u İran'e bekve. Ev valati ku gelek zararmand bit. Jber evan aluziyen İran'e Irak'a. Jber ku yana zike. U çant sınuri vayye bekve. 1600 kilometr sınuri vayye. Aliye siyasi kültürü civaki kare bu bazırgani ye Irak u İran'e pek ve hey. Çendin peyvendi et vay tajber ku ser sunura u ahava yani zike ve vıca vakti Irak zarar mandet bet her ma Kurdistan için zarar mandet bet. Bu çünkü ser sunura naf bera van sunura da çendin peyvendi et hem hafgu hartın tedakirin naf ku van hemi bir avam kuvvet girit. 11 milyar dolar qarin kare bu gazi yel ser wana hay halbata ava el ser yed iran el ser iraqi te ava wida mij disan iraq zarar mandat bet jbarku peshter iraqi gaz u yani gaz u kare sh iran wardirt ya qarzara ava ji khala kadia zarar dgehin ta iraqi jbarku haf sunurat gal irani u van aluzyan da ev ziyane idgeştine Irak. Vakti ev ziyane idgeştine Irak mı gud? Gene harima Kurdistan'ı. Beli veji. Daha da nafta Irak Amerika. Eğer ewa Amerika tuhazıt Irak pa ben nebet de karigeri bozar daha da nafta ya Irak'a çebit çünkü daha da şu Amerika. Vamzanji. Herçanda eve dvena bereda tine si rol siyaset vana u siyaset karigeriye hay rol wa u çendin işadet ku Irak çowa hefsengi bu parezit neşte tekeli navan şar alu ziyan nebet faktörün fışarı el ser banken Irak'ı faktörün fışarı el ser banken Irak'ı yeteyim boçi daku evin nezikin yan amzan çend grup neziki İran'ına hendek باب آلوزیه تین شاری هی دستی بو نبین اوه ایک خالکا دیش بلیو جی را استاندن یا را گرتن 500 میلیون دولار دهات نفتی اوه جی را گرتیم بو چونکه امریکا دوید عراق هیچ پیوندی اویل گل ایران نمیند داکو اوه جی بده فشاره کدی بو سر ایران او پیوندی توی جی الگل عراق پیوند تو خواب باشتر بکت اوه سبارت او کاریگرین لسر عراق جی بلیو جی عراق ya keftiyat navbera du berdaş sorani bejne emet bejne nalu bizmar ya ketya at navbela navbera nalu bizmar da yani Irak navbera Amerika İran ita hatta onu ke ne şiit her duka hel bujerit ne şiit iki hel bujerit u Amerika karigeriyel sertit İran sertit. Ulatı di yani zahte gazetel sel Irak'a yayıp tsaybet naber her ulatı da yaketi nabera nalu bizmarat. De ve Amerika bej de Irak'a yaktı peşya dubjarda. Irak'a dubjarda yeteyi. Yani proje fırsat hazır. Aluzin rojalatana varas fırsat hazır.

0: Emek o destanı, me bi desto, çehebe me bi desto doyu, be emek oku doyu. Çop etkin, ob didin, bokum dini.
1: Kim el, diyor hana?
0: Biber heye, botlicon heye, domates heye, kıl biber heye.
2: Şemsettin Yıldız, yuvaka gelek cotkarın le deveri, le serreya gıştı dezgeyi hudaniye, u berhemin ji bahçeyi hudu froşe.
3: Men çi daniye tamatize, bibere, zebeşe, kavune, yani karışık. Karışık sebze dönü. İstopence Ağustos ise ev derkev, derkev hatta...
1: Nü derkev.
3: Hatta, nü derkev. Hatta sonra Eylül'ü, hatta Ekim 15, Banzay Ekim'i heye.
2: Revi uvalatiyen kudu ve reyda darbastı bünji, peyüstiyen hüyen sevze, juan bahçeyen peydadıken.
4: Hem de metese derdikin, beri evvel derket ya. Megami hende sebze şora beherin.
5: Hava pakış, ava sar u ahaka berhemdar. Lıkhalata serbi bitli seva berhemdayına bahçeyan despekiriye. Cotkarji, hevi u çavereneko isal kedahu jive ahi desva binin. Sıdık Eren, Kanal 8, Bitlis.
6: İşte ma kotayı hem işe bağlı zanyer izletir ve çavut lesir kanalış bu. Amaneti iyi kuvayı görüm. Kajmerse ve kajin Hasan'la gıltanım.

0: Presar çan babatı indi Rojava Türkiye Bakure Kurdistan'ı. Lek da akın gürlek vezir edat ye Türkiye aşkıra kiriye. De çarçubi awan ve kolinin sabarat bewunda buna Gulistan duku bereveçe de operasyoneke nu da deh tomat bar atine girdi. Akın gürlek dragandın ekeda kule hajmara khua le torin cifaki ta balaf kiriye. Ama jepo üçendi da et çarçubi awan ve kolinin behefhengi gel dozgeri güçtüyle Erzurum'u hırsan dersimi derbari onda buna Gulistan doku breveçe le pela pencemiya operasyonu avada. İro deh tomat bar hatiye girdin. Ev dehkese ve tomata ve şartın uyuyarı girin ve balgayan nüvisina rapora ne dürüst derbari bu yeri hatiye girdin. Deheye maçent mehen boğurida. Pişti izletir jı şiş sağlam. Doza wunda buna Gulistan doku ya temen 21 salı yuhant karazan ku li Bakure Kurdistan'ı hata fekirin. De çarçobe doze da heya anha 28 kes ve fermana zindani kirini boğan derçwe Tuncay Sunel Parizgari Widem ye dersimi u hevjin avi u kurrevi u hejmarek berpırsu karmeden hukumi u polizci din avtana. Kurre Parizgar be tomata dezdireja seksi u kuşna be enqast parizgar be xwajî be tomata ve şartına balgayan ya balgayan tawana jaliye dadgeve hatine zindani gir. Ve ek şem şari germin rojava Türkiye Bakur Kurdistan. Müşareka dijî hey şkoma si u heft bergumanan kod çarçove operasyonan jboy ser saziya Süleyman Ciyan hat bu girtin şlaye dadwar ve fermana zindani kirin bu andershua. Ve göre yara gandına kuşu aliye serukatiya dozgeri güçtüyle Ankara'ya hatiye balaf kerin. Sihu heft kes. Kudu çarçove doza saziya Süleyman Ciyan. Kudu elbette ve Ali Khan Kuriş rabere hatiye evetkir. Elbistu penciye abda hatiye bugün girdin. Lehen beri dozgeri güçtüyle amade bun. Püşti ver girdinna gotun enuan, ifade enuan. Her sihu heft kes şandın hem berdad var. U fermana zindani kerne bo 35 kesan hatiye derken u du kesen dinji be merç hatine azat kir. Hevde medya Türkiye balaf kiriye İdris Naim Şahin. Vezire beri yen nafkaya Türkiye de çarçove doze da bu vergirtna ifadan hatiye gazi kiren. Evji peşti veçende ederken tiye ko trombelek benave Şahin le Bzava Ravina Brayeki Ali Khan Kurijda jboy derkirnavi derixsnavi j Türkiye bikar hatiye. Peştir ji fermana zindani kirne bo sihu du kesendin de çarşove haman dozda hat bu derkirin. Ku Ali Khan Kurij bixwe rebere ev sazi bu din navda bu. Her ev deme ku hezin ev lekariyen Türkiye de operasyoneke berfreda dest besar 200 kilo en zeri Sadu notu ek mülken cuda yani grupe Süleyman Cihan zagirtin o amaçı böyle çendeşte kerin ku saziya ve qasi 100 milyar liran bu bengeyin serekil bajarın koluna Almanya'yı hatine ve guhast. Ev saziye ku be saziya Süleyman Helmi Tunahan yanji be Süleyman Cihan berniyasa il salah zaru nasadu penciyeli Türkiye geşekir. Grupe wan despeke be perverdeya ayin ol u xerxwazi despe karin xakiriye le pishti vele gori ve kolinan buna xodanin sermaye ki zede mazın u berhene ke mazın le salin 2016 da Ali Khan Kuriş bu çuaremin rebere ev sazi sazi diruk ekan ev sazi diruk ke diru dresh naf Türkiye'da hey Benge Serekiyevi, Başara İstanbul'e, le, çant salın der baz buyda, be egeri havriki u şarri hurtiye serkirde atıya va, ribri ve kolinin hür buye. Dınha da, devleta Türkiye be fermi, be saziya tavankariya Ali Khan Kuriş, be navdikit. Ersan, jbeli ve çendeji kudes, be serda girtin 200 kilo zer, de nav mala birey rebere rekhrabi da, ve kolin le sadu notu ek mülkandike ku bina ve evi saziye ve yarak kharavi hatinye tomar kerun. Ev dozajı be ek jammazın tirin dozen gandali u spikirna parey ljir perdeya ol da le Türkiye te tejmartin kote da saziyen fermi yen volat hatine hal halatandini yanji hatine serdabirin. Dinaf dozaya Süleyman Cihan'da 35 kese dijî hatine girtin ku vezîrê berê yê navxwe yê Tirkiye jî Edris Naîm Şahîn jî ev jî ji bo heman dozê hatiye gazîkirin ku îfadeyan ji wî werbigirin. Ve yek ji mijarên germ in nava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Layekî din da Wezîrê Enerjî û Çavkaniyên Xweza yê Tirkiye Alp Arslan Bayrak ragihandiye hilbirîna petrolê li gabarê niha ber bi 84,000 barmîlan di rojekê de diçe. Gotiye jî di cîhaneke de ku dabînkirina petrola sinordar et niha da bêguman giringiya vê hilbirînê pir zêde.
1: Özellikle son 23-24 yılda
2: em vaka Türkiye em havcaya gabarı qada gazı ya zedettirin. Em havcaya ile gerinin derya arraş u qada gazı ya serkariyene. Jberbi yeki Türkiye hem le hendur u hemji le dervayı valat çalakiyen le gerini yen dijuardike. Keşçiya me ya sondajı Çağrı Bey nahal le Somalya'yı dixabite. Em de demeke nezik de le Pakistan'ı dezbe operasyonan bikin. Projeyin meyin berdevam hene. و پیمان این مین امزکری لیبیا ایراق هنه. ارمانجا ما یا داوی اوه که به توایی داوی لی گریده بونا ترکیه یا جا چافکانیین بیانی بینن. ده سال 2035 داشت با ما دیروکه که پر گرینگه. اوه دیروکه گرینگ ده به جبو کم کرنا گریده بونا ترکیه یا جا چافکانیان بیانی بینه.

Çen bakuriye Kurdistan'a ya ve girti gele gine afçene. Et gel barane le dana briskan ji. Le gele gine afçene bakuriye Kurdistan'a ya hebi. Ev briske ji yed bu ne sedema derketna şavati. El parizga mereşi. Le hec cihin cuda. Jber le dana

Sadama brindar buna valatia. Do rojdani da aushashe ketje ser 5 valatia. Pushti rojdani brindar buna khoshkhanae hat narakir. U briara qay maqame navche ye navche kabane behjata khrabuna rausha hawai. Chalakin festivale hatta asaybuna rausha hawai atne seknat. Evaji sabarat ve festivale ku dimen jevedit. Yin hashbara ku anshashab. Bine ser babet egezi, le jmarek rüydanin cudayin hat nuçuni da, deverin cudayin İstanbul'e. Daha kesiyet birindar bun du kesan, yani hoş dezdan. İstanbul, şeveka tüji bu yer, yin hat nuçuni derbas kiriye. Ku hecmarek juan bu yera, egeri barambarini dürüz bine. De bu yere ki da du tram le deverin zeytun burnu be harikariye ankuba agar ka nediyar pef lehev ketine o be agar evji de kes brindar buna de bu yere kadında pasaka şaraderi ya taybet ve gohasna sernişine nav bajar her devera zeytun burnu ve le divare ki sitye ki zayev de encama bu yere da du kesan yani hoş dezdaye şu azda kese diji brindar buna ku brina ek juan kesan giranım. La ek diş da ku da encama pefçure setrum beylan. Le navçeya bakır kuy se kes birinzar bone. U bone hoşxane hat narak. Du bu yere indiji be gere baran barine rudane le ek zamda ku kesek birinzar bu. Le her du bu yer astan gen hat nuçune dürüst kirine.

ra girtiyan ve gera koçperan ve kırna saziyen hukumetiya. Liguri berdefke tima serokayetiye, dinavbera meheki de davile integrasyonu tekirin. Dilxwaz Muhammed Kanal 8 Dimeşk.